Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılış Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, göptügün mazmundardın minus sükunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

0: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
0: Эми Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsünü gönül burunuzdar.
1: Nazarınızdarda Şincan Radyo Televiziya Stansiyası Kırgızçar Radyosu'nun Görkem Üniversitesi sahna sattığı berüüsü.

Ey böbektör böbektör kara gözdür. Ey böbektör böbektör kızıl güldür. Atalardın sıymığı, apalardın uçağı siler. Ardak duvarmalar. Yeme, uşul saptardı çağıldırgan İskender Semet'tin çıgarması böbektör degen uygurçardı özünün atkarısında nazarınızdarga sunabız.

Soğuk daireler arasında bayguç olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün aybattı doğuşu canırı, epkindü arımı taştaldı. Urmattı uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun altın toprak beri üzdü oğuğa çakırabı.

Az emde katıştuğu joğuptuğu kişiler reti boyunca sülüp, bul jolko jalpılık, jırgalçılık, selvik kılığı kıymalının mağızlı umanısın turuqtu ulaştırdı. Ar qaysı jalpılık, jırgalçılık negizgi tolkularının Xotendin ağartu önügüsüne meyir baylo, jaştar öspürümdördün, ösüp jetilüsüne gönül bölüdükü joğup gerçiligi jana, arkalosuna çın gönülünün rahmat aittı. Артынан белекти кабылдоочу мектептердин өкүлдөрү алдыга чыгып, белек кылуучу жак менен белекти өткөрүп берүү, өткөрүп алууну бүтөрдү.

0: Şangang Almandın uzakı güldönüsü, turuktuluğun ilgeri sürü, Junha Ulutu Ulu güldönüsünün işki talabı. Jandor bir mamlekette iki tüzüm boludakı Şangang, Jöngü salu jana güldönü jan baskısında jürüp, arsala teng mamleketin önügü çoğırdana dilgir zorluşup jana teylü jasap. Mamlekettin 15-ci 5 yıllık jospor orınlaştırusuna büt küçmenin jalgap, Ulut güldönüsünü Şangang küçün koşuda. Törega Xi Jinping'in zarıl sözünün mazmunu tereng, kişige dem beret. Şangang özgüçü akimçilik rayonu da Şangang'dın alğaçkı 5 yıllık josporun büt küçmenin tüzüp. Mamlekettin önügü strategiyasına büt küçmenin jalgap. Guangdong Şangang Aumen Davan rayonu kuruluşuna dilgir girişip. Mamlekettin önügü çoğırdalına joruluşu jana teylö barışında özübüzdün oğu beter çoğun önügü büzdü işke aşırabız. Jinalış Aumen arsalası üçün aytkanda jandu partiya tarıhı mamleket avalı tarbiya sabağı. Törega Xi Jinping jaştar Junha Ulutu Ulu güldönüsün işke aşırudakı negizki koşun dep tilge aldı. Aumen özgüçü akimçilik rayon hükümeti jeleleş kıymıldardı uyumdap, jaştar okuuçulardın partiya tarıhın bilüüsün tereңдетип, алардын Junha Ulutunun Ulu güldönüge karay bet algan önügü jetişkenliklerin tereң sezinip, atamekendi süyü, Aumenди süyü jakşı jürülgönü birdemçi kökülötüp, bir mamlekette iki tüzüm bolu işlerinin jakşı kuruuçular jana izbasarlarınan bolusuna öbölgö түзөбүз.
1: Törega Xi Jinping'in söylegen sözünün biz tereңде şıktandık. Komünistik partiyanın küçtüü jetekçiligi bolbosu, atamekenin güldönüp örkündöüsü bolboyt. Aumenin beypil önügüsü dagı bolboyt. Biz aumen jaştarı atameken süyü, aumendi süyü jörölgöbüzdü bulandı gökülötüp, bir mamlekette eki tüzüm bolunu jeňişdüü işisinde görsötüünün jaň barakçasın küç ulap jazıp, Junha Ulutunun Ulu güldönüsüne aumen küçün koşobuz.
0: Başucu Xi Jinping atamekendin toluk berimdigin işke aşyru kerek dep ışıktadı. Bul atameken çoŋ kurgaktygynyň Taywan maselesini çeçüdögi taryhy kötörümdülügün jana müldö özüne şenüsün körsötdü. Men Taywan maselesi Ulutun alsız başalaman bolusundan payda bolgonun, sözsüz Ulutun güldönüsüne yerçi çeçülüsüne şenem. Başucu Xi Jinping'in zarıl sözünü okup jüregimin tereng tasırlendim. Uşundo ile Tayvandik jaştardın ıyık milde şağı menen joopkerçiliginin olut doluğun ansayın anık bildim. Başucu Xi Jinping'in zarıl sözü atamekenin birimdülügünün tarihi çoğun bet alusun anık bayandap düşündürdü. Bul jalpı Junha ulan kızlarının jürek sözü. Men Tayvandin geleceği mamleketin birimdülügünde ekenin, Tayvan elinin baktı ulutu güldöndürmene baylanganın tereng tuyundum. Xi Jinping mamleket başkaru jönünde attığı kitaptın 5-ci tomu Jungo Sri Lanka okurmandar çoğuluşu 3-cü günü Sri Lanka'nın ordu kalası Colombo'da ötkörüldü. Çoğuluşka katışkan silu konuktor mınday karaştı. Xi Jinping mamleket başkaru jönünde attığı kitaptın 5-ci tomu Xi Jinping jañdor Jungoçu sosyalizm ideyasının en jañ tabılgasın jalp etkey sistemalu çakıldırgan bedelli çıkarma. Jinalışka katışkan silu konuktor mınday

0: Cunhua madaniyligi doğrudan doğru, urpaqtan urpaqa ulanıp, sol boz bulaqa oxşuş rohu düynövüzdü suğarıp kilit.
1: Cunhua madaniyatı eskirvey, bargan sayın canlanıp tüstüy oromu sürütge oxşuş, bizdin can düynövüzdü jarqıtıp kilit.
0: Jörülgülü sal, terin tamır tartıp, gökte ulanıp, tüstüy cübek cipke oxşuş, milyon doğun Cunhua ulan kızların birbirine baylanıştırıp duradı.
2: Atamekin altın beşigimiz.
0: Jurtubuz atamekenimizdin meyri makabatın bayan da, Cunhua'nın ozot çürülgülü madaniyatına muras gerdik kılalı.

Şinjang Radio Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktü malumat aralcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjang'dı görsötöbüz.

Şinjaŋ radio televiziya stansiyası Solushiting abon terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı keñirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malımatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malımat berip, salamattık jönündökü baş katırgan maselelerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıruu teyilesi jönünde ulanma leniyada joop berip, dene tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malımat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malımatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radio Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırgan masallerge jol görsötüp, jumuşka orındaştıru teylesü jönündö ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, köptögön mazmundardın minus sekunut içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akıl edirektu malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılu turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orkup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.

Saat 8'den 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası jaңылыктарды угудагы көпүрөңүз болот. Ханзуча, уйгурча, казакча, моңгулча, кыргызча радиолорунун жаңылыктарын угуп көрө аласыз. Саат 9'dan 30 minut ötkündü Solution 6.0 koşulgan nuskası сапар тартууңуздагы жардамчыңыз болот. Жол абалына маалымат берип, маалыматтардан баарланасыз. Саат 11'de Solution 6.0 koşulgan nuskası жаңылык жаратуу кеңешчиңиз болот. AI чыгарма жазуу жардамчысы болуп сиздин жаңылык жаратуу оюңузду заматта көкөлөтөт. Жыйналган номерди тамак картасына алмаштырууга болот. Акча жана зээниңиз үнөмдөлөт. Саат 14'te Solution 6.0 koşulgan nuskası турмушуңуздун жардамчысы болот. Solution соода шарчасында Шинжаңдын өзгөчө белектерин каалаган вакытта сатып ала аласыз. Solution 6.0 koşulgan nuskası чарба жаратуу көпүрөңүз болот. Saat 17'den 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası madeniyat köprüsü bolot. Madeniyattın çeki jok. Solution jibek jolunun sırdı küçün sezindiret. Saat 19'dan 30 minut ötkünde AI tamak kartasını dayındayt. Solution 6.0 koşulgan nuskası çüygün dağım jardamçıңыз bololat. Saat 20'dan 30 minut ötkünde Solution 6.0 koşulgan nuskası yürönü jardamçıңыз bolot. Bilimdi, turmuştun tüstü dağım teñişek için aylandırat. Saat 22'de Solution 6.0 koşulgan nuskası hareket kılığınızdaki jardamçıңыз bolot. Den soluk berisin ukkaç hareket kılıp dene takşaldırsanız bolot. Solution 6.0 koşulgan nuskası turmuşuğunuzda ar vakit siz menen birge. Turmuşuğunuzda türkün tüstü kılıp siz menen birge bolot.

Şenjan Radyo Televiziya Stansiyası Solution Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Akli direktu malumat aralcısı köptügün mazmundardı jıynap, sılu turmuşubuzga sinip kirdi. Keremet özüre tasirleşi büt görünüşün tuyunup, dünyaga özüne işengen açıp jiberilgen, jaşoo küchü orgup turgan jumgo Şenjandı körsötöbüz.

Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası Sılu Şitin Abon Terminalı 6.10 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jıynadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedelde çeçmelip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesi jönünde ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz koop malumat berip, göptügü mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

soğuk daireler arasında bayhuc olucasalı, atızlarda önügü planı tüzüldü. Ayıl kıştaklarda güldöndürünün ayvatlı doğuşu canırı, epkindü armı taştaldı. Urmattu uğarmandarı. Emi Şinjan Radyo Televiziya Stansiyası, Kırgızça Radyosu'nun Altın Toprak Beri Üzdü oğuğa çakırabız.

Şinjang Radyo Televiziya Stansiyası Sılışı Tin Abon Terminalı 6.0 koşulgan nuskası alga umtuluğa küş jinadı. Akbarat bölükleri ulandı kengirtilip 18 kanalda tartımdı berilör jarıka çıkıp, kızı tüyü malumatların bedeldü çeçmilip, katto jol abalına malında malumat berip, salamattık jönündökü baş katırga masellerge jol görsötüp, cumuşka orındaştıru teylesü jönündü ulanma leniyada joop berip, deni tarbiya jarışlarından öz malında iz kuup malumat berip, göptügün mazmundardın minus sikinot içinde joobun bilip, akbarat malumatların uşundan eyle yalasız.

Şinjan Radyo Televizya Stansiyası Sılı Şütin Abon Terminalı 6.10.0 koşulgan nuskası japcanı gelbette jarıka çıktı. Aklı direktü malumat aralıcısı göptügün mazmundardı jinap, sılı turmuşumuzga sinip kirdi. Keremet üzere tasirleşi büt görünüşün tuyunup, düğünüge özüne işengen açıp jiberilgen, jaşo küçü orgup turgan jungo Şinjan'dı görsötöbüz.